Nakamura'nın en sevilen, en eğlenceli şarkılarından bir tanesidir. Ona bu şarkıda Maluma'da eşlik etmişti. Caca. 7.06. Herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar ben. Sabah moduna hoş geldiniz. Yine birlikteyiz. Ona dek müzik dünyasının fenomenlerini dinliyoruz. Ento Bari ile Mr. Belt.

Control, The Door ve David Guetta ile ortak şarkı Gun Gun Gun da son yıllarda liselerde en sık gördüğümüz erkek vokallerden bir tanesi. Teddy Swims'e son single ile kulak verdik. Mr. Know It All. Radyo Feremen burası. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modundasın. Az sonra bakalım kimler burada. Drenchil'in Diana, Freed From Desire dinleyeceğiz. Daha önce Temin Palacini, Dracula.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıla...

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

itibaren sizleri anında 90'lara ışınlayan bir şarkı, Gala yorumuyla dönemin en popüler hit single'larından bir tanesi de yıllar sonra Drench of Indiana'dan keyifli bir cover gelmişti ki işte biz de bu parçayı dinledik. Read from Desire. Sabah modundasın, günaydınlar. Radyo Fenerbahçe burası. Anima ve Lize burada. Bad Angel.

0: Alın diyen İnci Belly Dance'ine birazdan Radyo Fermen'de olacak. Öncesinde ise Lady Gaga ve Doji buluşması Runway'i dinleyeceğiz, kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de.
4: Zazazo. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Ok Meydanı, Zeytinburnu Haliç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de sen...

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Amilli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Milliler Dünya Kupası elemelerinde 5-5 yaptı. Beşiktaş basketbol yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Furkan Korkmaz'la sözleşme imzaladı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saat 8 oldu. Radyo Feremen'de sabah moduna The Second Voice'la devam ediyor şimdi. Let Me Be.

Bir Monte Dejavu'yla buradaydın. 8.07 saatler. Günaydınlar. Sabah modu devam ediyor. İşler için görsel üretmek amacıyla yapay zekayı kullananlara Google cephesinden güzel bir haber. Yapay zeka tabanlı video ve görsel üretim aracı Nano Banana'nın yeni sürümü Nano Banana 2 Lite modelini tanıttı ve iddiaya göre bu model görselleri 4 saniye içerisinde üretebiliyormuş. Yani çok hızlı olduğunu söylemek gerekiyor. Merak edenler bir baksın. Sabah modunda Raven, Linay ve Lamina.

0: aslında ona electro swing'in öncüsü diyorlar. Yani şarkılarında klasik jazz, swing, soul ve blues sample'ları birlikte kullanılıyor. Swing için de jazz'ın biraz da hareketli bir versiyonu diyebiliriz. Paro Stellar, Black Lily'si buradaydı. Burası Radyo Fenerbahçe, Mutlu Sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Pussycat Dolls ve Snoop Dogg, Buttons'a birazdan radyonda olacak. Öncesinde Olive Dean'e So Easy'yle kulak vereceğiz, unutma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu. Arkam.

iddialı. İnsanın önündeki seçenek sayısı ne kadar fazlaysa seçim yapmakta da o kadar zorlanıyorlar. Bu psikoloji de epeydir bilinen bir gerçek ve Japonya'da bir mağazada bunu kendi açısından avantaja dönüştürmüş durumda. Sadece tek bir şey satan mağaza Japonya'nın başkenti Tokyo'da minimalist bir devrim de yaşatmış durumda. Bu mağaza kendi popüler caddelerinden birinde açılmış, büyük ilgi görmüş bir dükkandan bahsediyoruz ve burada koca binada sadece tek bir ürün satıyorlar. O da her hafta değişen bir kitap. Yani mağazada işte raflar, reyonlar falan yok. Farklı ürünler, alternatif ürünler yok. İçeri girdiğinizde sadece o haftanın seçilmiş bir kitabı sergileniyor. Girişimciler modern insanın yüzlerce seçenek arasında karar felci yaşadığını ve işte bu yüzden de seçimi onlar adına yapmanın onlara zihinsel bir rahatlama sunduğunu belirtiyorlar. Gayet de özellikle kitap severler için güzel bir hizmet bence. Sabah moduna Bekici ile devam.

0: Sosyal medyanın işte büyük etkisi. Bazı şarkılar TikTok'ta, Instagram Reels'ta ve diğer video platformlarında bir anda viral olabiliyor ve yıllar öncesinde aslında dinleyiciyle buluşan bir şarkı günümüze karşımıza bir kez daha çıkabiliyor. Onlardan bir tanesi de Turn the Lights Off, Kate of John. Keyifli sabahlar. Radyo Fermen burası, ben Serdar. Sabah modundasın. Marshmallow ve Anne Marie France'ı birazdan hatırlayacağız. Hemen öncesinde ise DJ Goja Michiko ile burada, unutma. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi...

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı. Aksi yönde her iki köprüde yoğun devam ediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere 5 yol incirli Topkapı Çağlayan. Aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun. Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Altınşehir Mahmut Bey Hastal Ok Meydanı. Aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

eğlenceli ve biraz da şımarık sesini bizlere en güzel sergileyen şarkılardan bir tanesi ona Marshmello eşlik etti. Frens'e kulak verdik. FMX cephesinden yeni haberler, yeni iş birliği haberleri var. Detayları birazdan paylaşacağım. Sabah modunda Bumbari ile devam. Shake it back on.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Amilli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Milliler Dünya Kupası elemelerinde 5-5 yaptı. Beşiktaş Basketbol yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Furkan Korkmaz'la sözleşme imzaladı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Bu saate M4S'e başlıyor şimdi. Fallen Angel.

Şimdi sürerde Alan Walker'la Alan Parton'un ardından yine bir işbirliği yaptı. Fate adlı şarkıda onunla bir araya geldi. FMX'e So Am I'la kulak verdik ve sabah modunda şimdi Arco Casango eşinde sırada Fire Fire.

0: Sanatların dikkat çeken elektronik müzik ikilisi Anadra, Amerika'dan 54 Ultra eşlik etti. Disco House'un son dönemdeki başarılı örneklerinden Talk To You buradaydı. Burası Radyo Feriman, keyifli sabahlar. Serdar ben, sabah modundasın. Yıllar öncesinden bir Rihanna hiti SNM'i hatırlayacağız. Öncesinde ise Tame Impala ve Jenny Dracula ile burada, unutma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcak.

0: etmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Ben günaydınlar, sabah modu devam ediyor. Sabahları kahve içmeden ayılamayanlara güzel bir haber. Uluslararası bir biyoteknoloji ekibi en popüler kahve çekirdeklerinden biri olan Arabica'nın tam 600 bin yıllık genetik haritasını çıkarmayı başarmış. Bu devasa araştırma kahve bitkisinin iklim krizlerine ve kuraklığa karşı hangi genetik savunma mekanizmasına sahip olduğunu da net bir şekilde göstermiş. Yani bilim insanları işte bu bahsettiğim haritayı kullanıp küresel ısınmadan etkilenmeyen, hastalıklara dayanıklı ve lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen süper kahve çekirdeklerini laboratuvarda geliştirmeye başlamış bile. Yani günün birinde işte kuraklık ya da iklim kaynaklı bir şekilde bu kahve türünden mahrum kalacak olsak da bilim insanları bir şekilde onu laboratuvarda üretmeye başlayabilirler, üretebilirler. Tabii laboratuvarda üretilen bir kahve çekirdeğini içmek, yani kahveyi içmek ister miydik? O da ayrı bir konu.

0: geçenlerde haberini paylaşmıştım. Kaliforniya'daki malikanesinde işte salonun ortasında tabanda alttan da görülebilen özel bir köpek balığı akvaryumu yaptırdığı haberleri çıkmıştı. Ama bunu hayvan hakları savunucuları ciddi şekilde eleştiriyormuş. Jason Derulo Acapulco ile buradaydı. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Perimen burası. Serdar mikrofonda, sabah modunda Abrakadabra ile Lady Gaga'yı birazdan dinleyeceğiz. Daha önce The Silent Party IPA, John Learning, kaçırma.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Dünya dursun, biz buradayız.
5: Garaj Şoka Ekspertiz.
8: Derken rezervasyon. Son dakika.

Kendisiyle birlikte çalışanlar onun için o sanatının her detayına tamamen sahip olan çok bilgili ve gerçek bir üretici yorumu yapıyor. Lady Gaga Abrakadabra ile buradaydı. Sabah moduna çok eğlenceli, çok keyifli bir Black Eyed Peas şarkısıyla devam ediyoruz şimdi. Don't Stop the Party.

Alex Warren Ordinary ile buradaydı. Ben Serdar. Sabah modunu bugünlük ve bu haftalık sonuna geldik. Yepyeni haftanın başında pazartesi sabah 7'de tekrar sabah modunda görüşelim. Sevda Liza ve şimdi Elba.

0: yaktım. Senin içinde bir problem var.
1: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Radyo Fenomen.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: yapıkredi.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Amilli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Milliler Dünya Kupası elemelerinde 5-5 yaptı. Beşiktaş Basketbol yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Furkan Korkmaz'la sözleşme imzaladı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Doğanay'ın dünyasının bugünlük sonuna geldik. Biliyorsun haftanın 5 günü hafta içi 10 ile 12 arası seninleyim ama cumartesileri de

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: Hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarınızı

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi Basın Ekspres bağlantı yolu, Topkapı Mecidiyeköy, Sultan Gazi Ok Meydanı yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kartal Ataşehir ve Ümraniye'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

ardından artık hafta sonu için geri sayımı geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İnna ve Up sonrasında hazırsan hafta sonuna doğru ilerlerken biraz daha tempo yükseltme zamanı.

0: ve tabii ki sosyal medyanın etkisiyle yayın tarihinden tam 11 yıl sonra bir kez daha popüler hale gelen, hatta daha da popüler hale gelen The Chemical Brothers ve Go Radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için cuma gününde kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Mo Black ve Salif Keyt ortaklığı, Taylor Swift, Ed Sheeran ve Justin Bieber ikilisi ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bilsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
3: Aa.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Noblek ve Salif Keyti ortaklığı Yamor Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, futbol severler için özellikle heyecanlı günler. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: 3 Temmuz Cuma ve Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Ben Serdar, sevgili Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca yine her zamanki gibi stüdyoda. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor Dünya Kupası şu ana kadar?
3: Vallahi ben kendimi spor otoritesi gibi hissetmeye başladım ya. Bu Dünya Kupası bitince ne yapacağız bilmiyorum yani.
2: Boşluğa düşeceğiz. Evet.
4: Vallahi spor kanallarından teklifler de gelmeye başladı dermişim. Evet. Böyle ama biraz daha tabii ki en azından kendimizi bu Dünya Kupası'nın içinde bulmuş olmamız benim için keyifli aslında. Ne yalan söyleyeyim. Aynen. Kişisel olarak benim düşüncem bu.
2: Yani şimdi hep arada falan da konuşuyoruz. Keşke hani milli takımımızla birlikte tabii bunları konuşuyor tabii olabilseydik ama nihayetinde biz o turnuvanın keyfini, heyecanını öyle ya da böyle yaşıyoruz. Şimdi yarısı bitti gibi bir şey değil mi?
4: Hemen hemen.
3: Bu arada tribünlerdeki heyecan da devam ediyor. Geçen gün konuşmuştuk. Sosyal medyada bir şey denk geldim. Maç esnasında, Meksika maç esnasında tribün güzellerinden bir tanesi ekrana getiriliyor. Aha. Onu ekrana getirirken arkasındaki adam o güzele bakıyor. Ama adamın karısı da yanında. Ondan sonra karısı bunu fark ediyor ve adama çok güzel bir uyarı yapıyor diyelim. Dolayısıyla o anda televizyona çıkmış bu arada.
4: Sağlam bir uyarı.
3: Sonra o anda Yalçın abi aklıma geldi.
4: Ya bu tribün olayı benim başıma kaldı galiba bu görüşle.
2: Peki Yalçın, şimdi dün akşam ilginç maçlar vardı. Mesela Portekiz Hırvatistan'ı illa bir konuşmak gerekiyor ve Ronaldo'ya da bağlayalım değil mi?
4: Evet, aslında dün akşamki maçlarda sürpriz olmadı. Belirli takımlar evet yoluna devam ettiler. Onlardan bir tanesi de Portekiz. Hırvatistan karşısında 2-1'lik bir galibiyet ama 1-0'dan gelerek, yani Hırvatistan 1-0 öndeydi. Sonra 2-1 yaptı ama...

0: goller Ronaldo'nun oyunun alışından sonra evet, geldi.
1: 81'de
0: alınmış oyundan. Acaba neden? Yani 90 dakika neden oynamadı Ronaldo?
2: Abi 10 kişi gibiydi artık yani. Hırvatistan akın akın gelmeye başladı. 10 kişi kaldılar. Eski gücü de yok tabii artık. Eskisi gibi oynayamıyor. Oyundan çıkarken de baya böyle teknik direktörü bir poz yaptı böyle.
1: Trip
2: bir
1: atmış trip diyorlar. Trip attı. Aynen. Bir de artık şeyler de çıktı baya. Artık son Dünya Kupası.
0: Son Dünya Kupası.
1: Zaten yaş olarak evet, muhtemelen sonda ama hani
2: öyle
1: artık
2: doktor olmuş gibi. Messi 38 yaşında yani.
1: Bilmiyorum ya, yani. Devam ya ediyor. İşte Messi, ya Messi'nin yolu açık biraz daha.
2: Ya, aynen.
0: Aynen aynen. Yani o yüzden tabii ki hani Ronaldo'ya baktığımız zaman ara ara konuşuyoruz ya. Stadın dışında, sahanın dışında çocuklara sevgisini, saygısını gösteren bir futbolcu. Ama saha içinde öyle değil abi.
2: Aynen evet.
0: Öyle değil. Teknik direktöre bile yani niye alıyorsun var tabii. Niye alıyorsun kardeşim beni oyundan dermişçesine. İspanya'da çok güzel yolda devam ediyor. Avusturya'yı 3-0 yendi.
1: Rahat bir galibiyet.
0: Rahat evet bir galibiyet.
1: Ve ikisi eşleşti. İşte, Portekiz, İspanya.
0: İspanya aynen eşleşti. İşte burada ne olacak? Dalının kuyruğu kopacak. Yani neler olacak? Gerçekten çok keyifli bir maç izleyeceğiz gibi gözüküyor.
1: Bir de yarın bizim çocukların maçı var. Yeşil Burun Adaları.
2: Öyle oldu.
0: Arjantin'le.
1: Paraguay'la birlikte bizim çocuklar Yeşil Burun.
0: Yeşil Burun. Şimdi Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Dünkü Dünya Kupası özel programında da birazcık konuşmuştuk. Bu Ganalı medyumun bir kehaneti var.
1: Aha.
0: Bu maçla alakalı. Arjantin yenilecek diyor.
1: Öyle
0: eğer
1: mi?
0: Arjantin yenilirse gerçekten Bilmin de önüne geçmiş olacak. Çünkü Bilme göre yani istatistiklere göre Arjantin hala Dünya Kupası'nı alacak takım olarak görünüyor.
1: Hadi bakalım göreceğiz. Bakalım. Yani o maçta bu gece 1'deymiş. Artık o maçı ve hafta sonu oynananları da yeni haftanın başında pazartesi hep birlikte konuşacağız. Teşekkürler.
0: Teşekkürler.

0: başladı ve hazır cuma günündeyken, hazır tempoyu yükseltmişken hatırlatmakta fayda var. Bu gece saat daha 24'ü gösterdiğinde ben DJ KB'nin Fenomen Club'in için stüdyoda olacağım. Ve deme de deme, hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu bir setle karşılayacağız. Bu gece özel sürprizlerim olacak. İlk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar, hepsi saat 24'ten itibaren Fenomen Club'inde. Benden söylemesi aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Floyd Manor ve Chris MJ ortaklığı, Kato ve John ikilisi, Bruno Mars, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Lady Gaga ve Doechi ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Amilli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Milliler Dünya Kupası elemelerinde 5-5 yaptı. Beşiktaş Basketbol yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Furkan Korkmaz'la sözleşme imzaladı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto Expertise.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

You shot me, so then boom, boom. You shot me, then you got me. I'm like them, and I'm pump, pump. Tekerleme tadında şarkılar yapmaktı üstüne yok. Minelli ve Ram Pam Pam Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hitmüze bu kez şu günlerde yeni albüm heyecanı yaşayan bir isim. Becky G ile devam ediyoruz. Şayet bir aksilik olmazsa Ağustos ayında kariyerinin 5. albümü müzik marketlerde yerini alacak. Çoktan o albümünde yer alan single dinlemeye başladık bile işte Radyo Fenomen.

0: Pavaz'da 80'lerden günümüze gelen bir klasik. Girls Wanna Have Fun Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Cuma öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Tayna, Terry Sivimiz ve Tonzenay ortaklığı. Sweetie ve Doja Cat hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Olivia Dean önderliğinde yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

hatırlatmakta fayda var. Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen'i 40'te geri sayıyoruz. Ve kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Demedi deme listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar hemen her hafta. Ve işte bu haftanın 16 numarası Terry Swims, Tones and I ve David Guetta üçlüsüyle devam ediyoruz. Yeni sıralama, yeni liste cumartesi 15 itibariyle radyonda aklında olsun. İşte şimdi

0: Hemen her geçen gün heyecan artıyor. Adım adım finale doğru ilerleniyor. Ve işte finalde devre arasında sahneye çıkacak isim Shakira. Ve Burna Boy'un da desteğiyle Dünya Kupası 2026 resmi single'ı Day Day Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Cuma öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yok yok diyebilirim listede. Billie Eilish, Bad Bunny, Rihanna ve Şampol ikilisi ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise DJ Goya ile yapacağız.
1: Reklam. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi

Birds of Feather sonrasında Maximum Hypnoz'u bu kez Latin dünyasından Bad Bunny ile devam ediyoruz. Turnesine devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde turnesinin İngiltere ayağında sürpriz bir şekilde Gorillaz Bad Bunny'nin sahnesine konuk oldu. Ve

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Cuma gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müze, Enfores ve Fallen Angel'la devam ediyoruz.

0: Mayıs 2026 resmi single'larından Game Time Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Cuma ile sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Kenya Grace, Alex Warren, Jason Derulo ve Nuka ikilisi hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Kral yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam. Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Dünya Kupası. 3 Temmuz Cuma ve Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Ben Serdar, sevgili Onur Alpizgi ve Yalçın Alaca yine her zamanki gibi stüdyoda. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor Dünya Kupası şu ana kadar?
1: Vallahi ben kendimi spor otoritesi gibi hissetmeye başladım ya. Bu Dünya Kupası bitince ne yapacağız bilmiyorum yani.
0: Borçlar düşeceğiz. Evet.
2: Vallahi spor kanallarından teklifler de gelmeye başladı dermiş. Evet. Böyle ama biraz daha tabii ki en azından kendimizi bu Dünya Kupası'nın içinde bulmuş olmamız benim için keyifli aslında. Ne yalan söyleyeyim. Aynen. Kişisel olarak benim düşüncem bu.
0: Yani şimdi hep arada falan da konuşuyoruz. Keşke hani milli takımımızla birlikte bunları konuşuyor olabilseydik. Ama nihayetinde biz o turnuvanın keyfini, heyecanını öyle ya da böyle yaşıyoruz. Şimdi yarısı bitti gibi bir şey değil mi?
2: Hemen hemen.
1: Bu arada tribünlerdeki heyecan da devam ediyor. Geçen gün konuşmuştuk. Sosyal medyada bir şeye denk geldim. Maç esnasında, Meksika maç esnasında tribün güzellerinden bir tanesi ekrana getiriliyor. Aha. Onu ekrana getirirken arkasındaki adam o güzele bakıyor. Ama adamın karısı da yanında. Ondan sonra karısı bunu fark ediyor ve adama çok güzel bir uyarı yapıyor diyelim. Dolayısıyla o anda televizyona çıkmış bu arada.
2: Sağlam bir uyarı ama
1: O anda Yalçın abi aklıma geldi.
2: Ya bu tribün olayı benim başıma kaldı galiba bu görüşle.
0: Peki Yalçın, şimdi dün akşam ilginç maçlar vardı. Mesela Portekiz Hırvatistan'ı illa bir konuşmak gerekiyor ve Ronaldo'ya da bağlayalım değil mi?
2: Evet, aslında dün akşamki maçlarda sürpriz olmadı. Belirli takımlar yoluna devam ettiler. Onlardan bir tanesi de Portekiz Hırvatistan karşısında 2-1'lik bir galibiyet. Ama 1-0'dan gelerek, yani Hırvatistan 1-0 öndeydi. Sonra 2-1 yaptı. Ama goller Ronaldo'nun oyununun alınışından sonra geldi.
0: 81'de
2: alınmış oyundan. Acaba neden? Yani 90 dakika neden oynamadı Ronaldo?
1: 10 kişi gibiydi artık yani. Hırvatistan akın akın gelmeye başladı. 10 kişi kaldılar. Eski gücü de yok tabii artık. Eskisi gibi oynayamıyor. Oyundan çıkarken de bayağı böyle teknik direktöre bir poz yaptı böyle.
0: Trip attı. Aynen. Bir de artık şeyler de çıktı bayağı. Artık son Dünya Kupası. Zaten yaş olarak muhtemelen sonda ama hani
1: öyle
0: artık
1: doktor olmuş gibi. Messi 38 yaşında yani.
0: Bilmiyorum ya, yani. Devam ediyor. Messi'nin yolu açık biraz daha.
1: Aynen.
2: Yani o yüzden tabii ki hani Ronaldo'ya baktığımız zaman ara ara konuşuyoruz ya. Stadın dışında, sahanın dışında çocuklara sevgisini, saygısını gösteren bir futbolcu. Ama saha içinde öyle değil abi. Öyle değil. Teknik direktöre bile yani niye alıyorsun? Var. Tabii. Niye alıyorsun kardeşim beni oyundan dermişçesine. İspanya'da çok güzel yolda devam ediyor. Avusturya'yı 3-0 yendi.
0: Rahat bir galibiyet. Ve ikisi eşleşti. Portekiz, İspanya.
2: İspanya eşleşti. İşte burada ne olacak? Dalının kuyruğu kopacak. Yani neler olacak? Gerçekten çok keyifli bir maç izleyeceğiz gibi gözüküyor.
0: Bir de yarın bizim çocukların maçı var. Yeşil Burun Adaları.
1: Öyle oldu.
2: Arjantin'le.
0: Paraguay'la birlikte bizim çocuklar Yeşil Burun
2: Şimdi Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Dünkü Dünya Kupası özel programında da birazcık konuşmuştuk. Bu Ganalı Medyum'un bir kehaneti var. Aha. Bu maçla alakalı. Arjantin yenilecek diyor. Öyle eğer mi? Arjantin yenilirse gerçekten Bilmin de önüne geçmiş olacak. Çünkü Bilme göre, yani istatistiklere göre Arjantin hala Dünya Kupası'nı alacak takım olarak görünüyor.
0: Hadi bakalım, göreceğiz. Bakalım. Yani o maçta bu gece 1'deymiş. Artık o maçı ve hafta sonu oynananları da yeni haftanın başında pazartesi hep birlikte konuşacağız. Teşekkürler.
2: Teşekkürler.

0: Beşiktaş'ta Romanya'dan başarılı bir ortaklık. Prodüksiyon masasında Siko Toy vokallerde ise Minelli ve Yesterday Radyo Fenemen'deydi. Hafta sonuna doğru adım adım ilerliyoruz. Cuma öğle sonrasında ve demedi deme kalabalık bir kadro bizi bekliyor. David Guetta ve Warner Padik ortaklığı, Malik, Maroon 5, Blackpink ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı The Silent Partner ve I'm Learning ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Amilli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Milliler Dünya Kupası elemelerinde 5-5 yaptı. Beşiktaş Basketbol yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Furkan Korkmaz'la sözleşme imzaladı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

beklemek istemeyenler için. David Guetta ve Wine Fabrik ortaklığı I Don't Wanna Wait Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit Müze bu kez 2000'li yıllardan günümüze Malik prodüksiyonuyla gelen bir Katy Garbi klasiğiyle devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Reklam.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
3: iyi finans. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
4: Çamlıca gazoz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise oldukça yoğun ilerliyor. Avrupa yakasında Topkapı Zincirli Kuyu, aksi yönde Haliç Avcılar etkili. Hadımköy Beylikdüzü Basın Ekspres Bağlantı Yolu, Mahmut Bey Gişeleri Çevresi, Sultan Gazi Ok Meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar çift yönlü, Kavacık Ümraniye tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17, sırada Fallen Angel.

0: düğününde sevgilinden aldığın en saçma hediye neydi? Hadi bakalım bugün bunları konuşalım. Deniz Görkem'le update ilk saatinde Talk to You gidiyor. Umarım günün güzel geçiyordur. Dracula Jenny ardından Keep This Fire Burning Vava Remix ile burada olacak. Deniz Görkem'le update'e hadi devam edelim mi?
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Radyo fenomen. Maximum hit müzik. Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

0: güzel geçiyordur. Keep This Fire Burning seninle birlikteydi. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanı da devam ediyor. Bakalım ekip arkadaşlarım bu Dünya Kupası ile alakalı neler söylemişler.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: 3 Temmuz Cuma ve Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Ben Serdar, sevgili Onur Alpizgi ve Yalçın Alaca yine her zamanki gibi stüdyoda. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor Dünya Kupası şu ana kadar?
3: Vallahi ben kendimi spor otoritesi gibi hissetmeye başladım ya. Bu Dünya Kupası bitince ne yapacağız bilmiyorum yani.
2: Boşluğa düşeceğiz. Evet.
4: Vallahi spor kanallarından teklifler de gelmeye başladı dermiş. Evet. Böyle ama biraz daha tabii ki en azından kendimizi bu Dünya Kupası'nın içinde bulmuş olmamız benim için keyifli aslında. Ne yalan söyleyeyim. Aynen. Kişisel olarak benim düşüncem bu.
2: Yani şimdi hep arada falan da konuşuyoruz. Keşke hani milli takımımızla birlikte tabii bunları konuşuyor tabii olabilseydik ama nihayetinde biz o turnuvanın keyfini, heyecanını öyle ya da böyle yaşıyoruz. Şimdi yarısı bitti gibi bir şey değil mi?
4: Hemen hemen evet.
3: Bu arada tribünlerdeki heyecan da devam ediyor. Geçen gün konuşmuştuk. Sosyal medyada bir şey denk geldim. Maç esnasında, Meksika maç esnasında tribün güzellerinden bir tanesi ekrana getiriliyor. Aha. Onu ekrana getirirken arkasındaki adam o güzele bakıyor. Ama adamın karısı da yanında. Ondan sonra karısı bunu fark ediyor ve adama çok güzel bir uyarı yapıyor diyelim. Dolayısıyla o anda televizyona çıkmış bu arada.
4: Sağlam bir uyarı.
3: Evet. O anda Yalçın abi aklıma geldi.
4: Ya bu tribün olayı benim başıma kaldı galiba bu görüşle.
2: Peki Yalçın, şimdi dün akşam ilginç maçlar vardı. Mesela Portekiz Hırvatistan'ı illa bir konuşmak gerekiyor ve Ronaldo'ya da bağlayalım değil mi?
4: Evet, aslında dün akşamki maçlarda sürpriz olmadı. Belirli takımlar evet yoluna devam ettiler. Onlardan bir tanesi de Portekiz Hırvatistan karşısında 2-1'lik bir galibiyet. Ama 1-0'dan gelerek, yani Hırvatistan 1-0 öndeydi, sonra 2-1 yaptı. Ama goller Ronaldo'nun oyununun alınışından sonra evet, geldi.
2: 81'de alınmış
4: oyundan. Acaba neden? Yani 90 dakika neden oynamadı Ronaldo?
3: 10 kişi gibiydi artık yani. Hırvatistan akın akın gelmeye başladı. 10 kişi kaldılar. Eski gücü de yok tabii artık. Eskisi gibi oynayamıyor. Oyundan çıkarken de bayağı böyle teknik direktöre bir poz yaptı böyle.
2: Trip attı. Aynen. Bir de artık şeyler de çıktı bayağı. Artık son Dünya Kupası. Zaten yaş olarak muhtemelen sonda ama hani
3: öyle
2: artık
3: doktor olmuş gibi. Messi 38 yaşında yani.
2: Bilmiyorum ya, yani. Devam ediyor. Messi'nin yolu açık biraz daha.
3: Aynen.
4: Yani o yüzden tabii ki hani Ronaldo'ya baktığımız zaman ara ara konuşuyoruz ya. Stadın dışında, sahanın dışında çocuklara sevgisini, saygısını gösteren bir futbolcu. Ama saha içinde öyle değil abi.
3: Aynen. Evet.
4: Öyle değil. Teknik direktöre bile yani niye alıyorsun? Var. Tabii. Niye alıyorsun kardeşim beni oyundan dermişçesine. İspanya'da çok güzel yolda devam ediyor. Avusturya'yı 3-0 yendi.
2: Rahat bir galibiyet.
4: Rahat bir galibiyet.
2: Ve ikisi eşleşti. Portekiz, İspanya.
4: İspanya eşleşti. İşte burada ne olacak? Dalının kuyruğu kopacak. Yani neler olacak? Gerçekten çok keyifli bir maç izleyeceğiz gibi gözüküyor.
2: Bir de yarın bizim çocukların maçı var. Yeşil Burun Adaları.
3: Öyle oldu.
4: Arjantin'le.
2: Paraguay'la birlikte bizim çocuklar Yeşil Burun değil mi?
4: Şimdi Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Dünkü Dünya Kupası özel programında da birazcık konuşmuştuk. Bu Ganalı

0: medyumun bir kehaneti var.
1: Aha.
0: Bu maçla alakalı. Arjantin yenilecek diyor.
1: Öyle
0: eğer
1: mi?
0: Arjantin yenilirse vay, gerçekten Bilmin de önüne geçmiş olacak. Çünkü Bilme göre, yani istatistiklere göre, Arjantin hala Dünya Kupası'nı alacak takım olarak görünüyor.
1: Hadi bakalım, göreceğiz. Bakalım. Yani o maçta bu gece 1'deymiş. Artık o maçı ve hafta sonu oynananları da yeni haftanın başında pazartesi hep birlikte konuşacağız.
0: Teşekkürler.
2: Fenomen. Fenomen bu yazda bomba gibi.

0: aldığınız en saçma şeyler, hediyeler neydi demiştim. Aynı parfümü üst üste 3 yıl almıştı diyor. Ne var, çok seviyormuş demek ki. Sen de seviyordun belli ki, kullanıyordun. Demek ki 3 kere bitirmişsin yani. Bitmeden alacak hali yok. Bir tane daha. Bana uymayan 2 beden küçük kıyafet demiş. Sevgilisinin bedenini yani 2 beden bilemeyen de ne bileyim. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Golden, K-Pop, Diamond, Hard Cast. Sonrasında Man Down, Rihanna ve Nichiko DJ Go'ya burada olacak.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Amirli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Milliler Dünya Kupası elemelerinde 5-5 yaptı. Beşiktaş basketbol yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Furkan Korkmaz'la sözleşme imzaladı.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

bizden aldığın en saçma hediyeler neler demiştim. Michiko DJ Go'ya yaklaşırken okuyalım şimdi. Eski sevgilisinden kalan bir eşyayı hediye etmiş ve onu biliyormuş. Oo, bunu okumak bile istemiyorum. Şu an tüylerim diken diken oldu. Süpermen, sen ne yaptın?

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Oto Expertise.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Özel günlerde sevgilinden aldığın en saçma hediye neydi? Hadi bakalım, bugün bunu konuşuyoruz. İkinci saatteyiz. Instagram Radyo Fenomen'den yaz. Morento Inna. Deniz Görkem'le update tümümüzüyle devam ediyor. So Easy, Olivia Dean ardından Dancing on Dangerous ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Mecidiyeköy aksi yönde Haliç Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Mahmut Bey gişeleri çevresi Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de.

Dancing on Dangerous seninle birlikte Divan Bey. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Şimdi sana demiştim ki sevgiliden aldığın en saçma hediye nedir demiştim. Instagram'dan gelen cevapları okumaya devam ediyorum. Aynı hediyeden iki tane alınması demiş. Yani uzun kullan diye, daha çeşit çeşit kullanma.

0: Görkem'le update'te ilişkiler soruları var biliyorsun, her gün sordum. Eğer öneri soruların varsa Instagram Radyo Fenomen'den ya da Deniz Görkem Kaya hesabından bana yazabilirsin. Ben de o sorulardan sorup burada herkesi senin seçtiğin soruyla yönlendiririm. Peki bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? I'm Learning ile başlayacağım. The Silent Partner ardındansa Bad Dreams DJ Dark Remix ile Terry Swims radyonda olacak. Sakın kaçırma. Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly Blue.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Reklam.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Ekspertizse Dynobil'e.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
11: Ekspertizse Dynobil.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
13: Radyo Fenomen.
11: Maximum Hit Müzik.
13: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Evet, ilişkide aldığın en saçma hediye ne demiştim? Bana hediye edilen ama faturası içinde unutulmuş indirim ürünü diyor. Sevgili sana indirimli hediye almış olamaz mı? Yani bence şifre birbirine indirimli hediye alabilmeli ya.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Derken rezervasyon. Son

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Saat 19 oldu. Fallen Angel'la Deniz Görkem'le update devam ediyor. Ardındansa hadi devam edelim.

0: senle birlikteydi. Özel günlerde sevgilinden aldığın en saçma hediye neydi? Instagram'dan gönder bakalım. Radyo Fenomen hesabında bekliyorum. Son saatteyiz, okumaya devam edeceğim. Maksimum hit müzik. Bakalım o sırada maksimum hit müzikte neler var? Dracula, Timmy Impala, Jenny ardından Coldplay, Beyoncé ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update devam edecek. Hadi gelsinler.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hadi ondan bahsetsinler.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: 3 Temmuz Cuma ve Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Ben Serdar, sevgili Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca yine her zamanki gibi stüdyoda. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor Dünya Kupası şu ana kadar?
3: Vallahi ben kendimi spor otoritesi gibi hissetmeye başladım ya. Bu Dünya Kupası bitince ne yapacağız bilmiyorum yani.
2: Boşluğa düşeceğiz. Evet.
4: Vallahi spor kanallarından teklifler de gelmeye başladı dermişim. Evet. Böyle ama biraz daha tabii ki en azından kendimizi bu Dünya Kupası'nın içinde bulmuş olmamız benim için keyifli aslında. Ne yalan söyleyeyim. Aynen. Kişisel olarak benim düşüncem bu.
2: Yani şimdi hep arada falan da konuşuyoruz. Keşke hani milli takımımızla birlikte tabii bunları konuşuyor tabii olabilseydik ama nihayetinde biz o turnuvanın keyfini, heyecanını öyle ya da böyle yaşıyoruz. Şimdi yarısı bitti gibi bir şey değil mi?
4: Hemen hemen.
3: Bu arada tribünlerdeki heyecan da devam ediyor. Geçen gün konuşmuştuk. Sosyal medyada bir şeye denk geldim. Maç esnasında, Meksika maç esnasında tribün güzellerinden bir tanesi ekrana getiriliyor. Aha. Onu ekrana getirirken arkasındaki adam o güzele bakıyor. Ama adamın karısı da yanında. Ondan sonra karısı bunu fark ediyor ve adama çok güzel bir uyarı yapıyor diyelim. Dolayısıyla o anda televizyona çıkmış bu arada.
4: Sağlam bir uyarı.
3: Evet. O anda Yalçın abi aklıma geldi.
4: Ya bu tribün olayı benim başıma kaldı galiba bu görüşle.
2: Peki Yalçın, şimdi dün akşam ilginç maçlar vardı. Mesela Portekiz Hırvatistan'ı illa bir konuşmak gerekiyor ve Ronaldo'ya da bağlayalım değil mi?
4: Evet, aslında dün akşamki maçlarda sürpriz olmadı. Belirli takımlar evet yoluna devam ettiler. Onlardan bir tanesi de Portekiz Hırvatistan karşısında 2-1'lik bir galibiyet. Ama 1-0'dan gelerek, yani Hırvatistan 1-0 öndeydi. Sonra 2-1 yaptı ama goller Ronaldo'nun oyunun alışından sonra evet, geldi.
2: 81'de alınmış
4: oyundan. Acaba neden? Yani 90 dakika neden oynamadı Ronaldo?
3: 10 kişi gibiydi artık yani. Hırvatistan akın akın gelmeye başladı. 10 kişi kaldılar. Eski gücü de yok tabii artık. Eskisi gibi oynayamıyor. Oyundan çıkarken de bayağı böyle teknik direktöre bir poz yaptı böyle.
2: Trip atmış
3: diyorlar. Trip attı.
2: Aynen. Bir de artık şeyler de çıktı bayağı. Artık son Dünya Kupası. Zaten yaş olarak muhtemelen sonda ama hani
3: öyle
2: artık
3: toptak olmuş gibi. Messi 38 yaşında yani.
2: Bilmiyorum ya, yani. Devam ediyor. Messi'nin yolu açık biraz daha.
3: Aynen.
4: Yani o yüzden tabii kendi Ronaldo'ya baktığımız zaman ara ara konuşuyoruz ya. Stadın dışında, sahanın dışında çocuklara sevgisini, saygısını gösteren bir futbolcu. Ama saha içinde öyle değil abi.
3: Aynen. Evet.
4: Öyle değil. Teknik direktöre bile yani niye alıyorsun? Var. Tabii. Niye alıyorsun kardeşim beni oyundan dermişçesine. İspanya'da çok güzel yolda devam ediyor. Avusturya'yı 3-0 yendi.
2: Rahat bir galibiyet.
4: Bir galibiyet.
2: Ve ikisi eşleşti. Portekiz, İspanya.
4: İspanya eşleşti. İşte burada ne olacak? Dalının kuyruğu kopacak. Yani neler olacak? Gerçekten çok keyifli bir maç izleyeceğiz gibi gözüküyor.
2: Bir de yarın bizim çocukların maçı var. Yeşil Burun Adaları.
3: Öyle oldu.
4: Arjantin'le.
2: Paraguay'la birlikte bizim çocuklar Yeşil Burun.
4: Şimdi Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Dünkü Dünya Kupası özel programında da birazcık konuşmuştuk. Bu Ganalı Medyum'un bir kehaneti var.
2: Aha.
4: Bu maçla alakalı. Arjantin yenilecek diyor.
2: Öyle
4: eğer
2: mi?
4: Arjantin yenilirse gerçekten Bilmin de önüne geçmiş olacak. Çünkü Bilme göre, yani istatistiklere göre Arjantin hala Dünya Kupası'nı alacak takım olarak görünüyor.
2: Hadi bakalım, göreceğiz. Bakalım. Yani o maçta bu gece 1'deymiş. Artık o maçı ve hafta sonu oynananları da yeni haftanın başında pazartesi hep birlikte konuşacağız. Teşekkürler.
4: Teşekkürler.

0: Görkem'le update devam ediyor tam hızıyla. Demiştim ki sevgilinden aldığın en saçma hediye. Ortak kullanacağız diye aldığı elektrik süpürgesi demiş bir erkek dinleyici. Temizlik işlerinden anlar mısınız beyefendi? Artık anlamanız lazım. Peki bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Runway, Lady Gaga doğacak ardındansa Becky Goo burada olacak. Nerede bu Becky Goo? Sosyal medyada o kadar aktif niye değil artık?
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj
4: Şoto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartım jest oldu.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
0: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Amilli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Milliler Dünya Kupası elemelerinde 5-5 yaptı. Beşiktaş Basketbol yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Furkan Korkmaz'la sözleşme imzaladı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Peki bu senle birlikteydi, ardından Gan Gan Gan. Seni seviyorum dinleyici Deniz Görkem'le update'in sonuna geldik. Hafta sonu mola, pazartesi devam edeceğiz, sakın kaçırma.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: tarifesi.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir,
2: bir mutluluk getir. Evde huzurla, yolda güven.

0: parasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Getir, bir mutluluk getir.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

radyo fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi. Underground

Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi.

ghetto.

Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.

radyo fenomeni. Keyifli tatiller, cuma gecesindeyiz. Saatler 24 ve artık hazırsan hafta sonuna iddialı, enerji dolu bir başlangıç yapma zamanı. Ben DJ KB'li stüdyoda kirimi aldım. Fenomen Club'in başlıyor. Ve demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu single'lar seni bekliyor. Kısacası şimdiden iyi eğlenceler.

0: Allah.
1: K-Billy, Super Sounds of House.